Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan.

0: demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Aylık aylık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Doha'daki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar. Sesiniz her nereye ulaşıyorsa orada bizi dinleyenler. Bize kulaklarını ilk önce teslim edenler, sonra kulaklardan o kalbe uzanan yolda cümlelerimizin geçişine izin verenler. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi ister, en güzel dilekler. Güzel bir hayat, güzel bir ömür geçirmeniz duası temennisiyle başlayalım en başta. Hepimiz için, tüm insanlık için dileyelim bunu. Dilemenin bir gücü olsa gerektir ki bizler, özellikle biz millet olarak dileme noktasında belki de diğer milletlere bu anlamda fark atabiliriz. Hemen hemen tüm insanlık için söyleyebileceğimiz, kurabileceğimiz cümleler var. Beğenmediğimiz, kötü gördüğümüz, kerih gördüğümüz, küçük gördüğümüz bir toplum yok genel anlamda. Ve şöyle inanmaktayız, insanları bu anlamda değerli kılan şey yapa geldikleri veya yaptıkları şeyler olsa gerektir diye düşünürüz. İnancımız, felsefemiz, hayata bakışımız böyle oluşur. Doğal olarak bir insanı ırkından veya bazı etkenlerinden dolayı sevip sevmeme gibi bir duruma düçar olmayız veya kapılmayız böyle bir yönelime. Onu yaptıklarıyla değerlendirir ve yaptıklarıyla değer veririz. Bu bize hem inancımızın sağladığı ve inancımızın da devam olarak kültürümüzün de bizlere verdiği bir bakış açısı. Diğer dünya toplumlarında böyle bir hadise yok mu diye soracak olursanız, bunu kastediyor değilim ama bizde belirgindir. Bu belirginlikte hayatın her safhasında yerini alır ve her yerde karşınıza çıkar. Bu anlamda bu toplumla hayatın herhangi bir yerinde karşılaşanlar sözlerimin doğruluğuna delil olarak yaşadıkları olayları gösterebilirler. Biz de yaşadığımız birçok olayı gösterebiliriz. Gittiğimiz geldiğimiz birçok yerde buna benzer olaylar görmekteyiz. Bu iyi bir özellik ve tüm dünyaya söyleyebilecek bir sözünüz var. İnsanlığa verebilecek bir mesajınız var. Tüm insanlığın hayrını, tüm insanlığın daha güzel bir yaşam sürmesini

isteyecek kadar bir neyiniz var, altyapınız var. Ve bunu da hayata geçirecek kadar bir cesaretiniz var. Bu belki de dünyadaki tüm toplumların kazanması gereken bir özellik eğer yoksa. Bazen inançlar, ideolojiler, anlayışlar, bazen de değil her zaman aslında, bazen lafı burada fazla. Her zaman inançlar, idealler, ideolojiler, anlayışlar, hayata bakışlar. Olmayan bir şeyi var gibi gösterirken var olan bir şeyi de yok gibi kabul ettirebilir. Veya doğru olarak görmemiz gereken bir şeyi yanlış olarak görmemize, yanlış olarak kabul etmemiz gereken bir şeyi de doğru olarak görmemize sebep olabilirler. O yüzden onların kontrolü çok önemlidir. Neye inandığımıza bakmak durumundayız. Çünkü inancımız bu anlamda bizim karakterimizi oluşturuyor ve devamında eylemlerimizi, ki öncesinde düşüncelerimizi, sonrasında eylemlerimizi oluşturuyor. Böyle baktığımızda yanlış inançlara, yanlış anlayışlara sahip olmak, düşüncelerimizin de eylemlerimizin de yanlış olması sonucuna gidiyor. Matematiksel olarak böyle. Ama insanda vicdan diye bir husus var ki, bir konu var ki, eğer kirletilmediyse, tamamen işgal altında değilse, şöyle bir yerden sıyrılıp çıkıp insana tekrar insaniyetini hatırlatabilir. Yeryüzünün en vahşi varlığına bile bunu hatırlatabilir, eğer ufacık bir kırıntı kaldıysa. Eğer vicdan denilen o bölgenin her tarafı tamamen işgal edilmemişse, orada kötülük bayrak açıp da dalgalanmıyorsa, yani artık galibiyetini sağlamışsa o yürekte, o kalpte, o iç dediğimiz yerde, o zaman bir ümit vardır. Ama dünyaya nizam vermeye çalışanlar, dünyayı bugünkü, şu anki durumunun korunması için, bu anlamda korunması, evet, şu kötü durumun korunması için mücadele edenler var ve onlar kötülük bayrağını çekmişler ve dünyanın her yerinde, bugün Suriye'de, önceki zamanlarda başka yerlerde, Irak'taydı mesela çok yakın zamanda ve çok çok uzun süredir Filistin'de ve çok çok uzun süredir dünyanın birçok yerinde yapıla geldi bunlar ve garip bir şekilde hepimizin hayatını sürdürme zorunluluğu, hepimizin dünyanın hangi milletinden, hangi bölgesinde yaşıyor olursak olalım, hayatımızı kazanmamız, hayatımıza, çocuklarımıza, geleceğimize yönelik bir şeyler yapma düşüncemizden dolayı belki de olayların birçoğunun kıyısında, köşesinde kaldık. En iyimiz bunu yaptı. Değil mi? Bunu bir eleştiri olarak kabul edin ya da doğru bir söz olarak kabul edin. Yok, doğru değil diyorsanız, bu anlamda onu eleştirebilecek cümleler kurmaya hazır olmalıyız. Ki karşılığını da verebilmeliyiz. Eğer karşılığını veremiyorsak eleştirdiğimiz cümlenin, bu da bizi zor durumda bırakır. Dünyanın bugünkü var olan konumunu korumaya çalışanlar ve daha da kötü olması için mücadele edenler hırslarına, tamahlarına yenik düşmüşlerdir maalesef. Ve yenik düşmeye devam edeceklerdir. Oysa ki dünya hakikaten de geçici. Bakın, kimseye kalmayan deriz ama kimseye, sanki hepimize kalacakmış gibi yaşarız. Gerçekten kimseye kalmayacak. Çocuklarımıza kalan bile ne olacağına dair, yani çocuklarımıza kalan parçadan veya bütünden veya her neyse ondan, geriye bir şey kalıp kalmayacağına dair de hep bir neyimiz yok, garantimiz yok. Baktığımızda yeryüzündeki kötülüğü en azından daha aza indirgemek gibi bir çabanın içerisine gireceği yerde, insanlık aslında buna müsaittir ben. Belki de buna çocukluğumdan beri inanan biriyim. Tüm insanlığın buna fazlasıyla müsait olduğunu inanıyorum. Peki sorun ne? İşte az önce bahsettiğimiz anlayışlar, az önce bahsettiğimiz ideolojiler, inançlar, itikatlar, yanlış algılar, ön yargılar, şunlar bunlar, hepsini topladığımızda kör topal da olsa, düşe kalka da olsa bir şey çıkıyor ortaya, bir hayat felsefesi çıkıyor. Ve doğru olarak kabul ettiğiniz birçok şey yanlış olarak aslında hayat buluyor. Öyleyse onların kontrolü gerekiyor, söylediğimiz gibi. Eğer bu kontrolü yapmazsak, hayatımızı yanlışlar içerisinde sürdürürken doğru bir stil ilerlediğimizi düşünen insanlardan olmak durumunda kalırız. Buna çok dikkat etmek lazım. Bugün yeryüzünde yaşanan hadiselerin temelinde bu yatmakta. Çünkü kendini haklı görmekte, değil mi kişi? Bugün Orta Doğu diye nitelendirilen bölge talan edilirken, alkış tutmasalar da bazı çevreler, bu anlamda o bölgenin bu hale gelmesinden mesuldürler.
ve sözde kendilerini korumaktadırlar. Oysa ki kendinizi korumaya ihtiyacınız olmayacaktır eğer o bölgeyi rahat bırakırsanız. Değil mi? Böyle bir ne vardır? Yani düşünün ki bir katili düşünün, kendisini korumak için büyük yapılar, kuleler inşa ettiğini düşünün. Kuleler inşa edecek ve birçok ne yapacak? Kendisini korumak için yöntemler deneyecek. Oysa ki bunu yapacağına, yaptığı katliamdan vazgeçecek olsa kendisini bu anlamda da en üst boyutta korumaya da ihtiyaç hissetmeyecektir. Olaya bu pencereden bakabiliriz. Bugün aklıma bunlar geldi, sizlerle bu zaman diliminde paylaşayım istedim. Bir şiirle devam etmek isterim eğer müsaitseniz. Müsait iseniz size bir şiir okuyayım. Müsait olmanızı isterim tabii ki. Şiir önce kulak sonra kalp aksın diyoruz ya. Belki anlayışlarımıza sirayet eder. Belki yanlış olan o doğru olan bölgede yanlış olarak konumlanmış o duygulara temas eder ve onların dönüşümünde rol sahibi olmayabilir belki ama küçük bir paya sahip olabilir. Deneyelim bakalım. Denememizi şu anda icra edelim. Sizler de dinleyenlerden olun.

seni de vururlar bir gün. Ey acı! Uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor, bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göveriyor rengin senin de. Biz seni ta eskiden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda hira dağıydın. Al atların tan yerine ayarlanmış yelelerinde, Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin.

biliyorum. Hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin okyanus ötesinden ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir tap tukkul gözlerinden vurursa parmakları nehri ağaç tutmaz. Çığlıkların çağlar aşar duymazsın. Ve ben biliyorum. Örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Seni de vururlar bir gün ey acı. Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır. Kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor Tuna Nehri. Onulmaz boşnaksızları pompalıyor yüreğimize. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş bir gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve ben biliyorum, ben biliyorum. İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin, Buhara'nın birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdelerinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocuklar.

sabrı, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatli inceleyin. Dikkatli inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böyle bilin ve unutmayın.

Acı şiiri Ferman Karaçam'a ait güzel bir şiir. Bazı bölümlerini atlayarak okudum. Bunu da bilmenizi isterim. Daha farklı bölümleri de vardı. Asıl vermek istediğim şeyi belki de verebildim. Acının da bir gün gelip vurulacağını bize muştulayan, bize haber veren bir şiir. Güzel bir şiir. Yürek yangını sonrası ortaya çıktığı belli. Yeryüzünün bu anki pozisyonundan, onun etkisiyle, onun acısıyla yazılmış olduğu belli. O acılar da bir gün yakılacak, insanların yakıldığı gibi. Ve o göbek bağanasından henüz çözülmemiş bebeklere, onları klor gazlarıyla, onları bir takım gazlarla, değil insana, ne bileyim kime yakışacağını da tam da, canavarlara yakışmayacak belki de, vahşilikli insanları öldürenlere. İnancı ne olursa olsun, bu anlamda bir şey derdine de düşmüyoruz bu anlamda. Birilerinin düştüğü gibi öyle bir dertle de söylemiyoruz bunu. Evet, öyle bir derdimiz var ama şu anda cümlelerimizin totalinde, toplamında onu söylemeye çalışmıyoruz. Gerçekten canavarlara bile yakışmayacak vahşetlerin sergilendiği bir dünyayı soluyorsak, çocuklara bile, kundaktaki çocuklara bile, daha henüz göbek bağanasından henüz çözülmemiş çocuklara bile ayarlanabiliyorsa bombalar, en adi suçlulara bile yapılmayacak uygulamalar masum insanlara yapılıyorsa, öyleyse diye düşünmek lazım. O acıların da bir gün vurulup öleceğini bilmek lazım. Her şeyin bir sonunun olduğunu görmek lazım. Bu görüşle birlikte de bir şeyler yapmak lazım tabii. O kolları ve bacakları budanan insanları, değil mi? Emperyalizmin getirdiği bu noktayı, dünyanın şu anda mevcut konumunu, en azından acılarını hafifletecek, yaralarını sarmaya çabalayacak bir yönteme doğru insanlık olarak ilerlemediğimiz için hüsran içerisinde olduğumuzu bilmemiz, hatırlamamız lazım. Bugün Suriye, yarın başka bir yer olabilir. Bizde bir laf vardır, bugün sana yarın bana derler. Öyledir veya bugün bana yarın sana. Dikkatli olmak lazımdır. İnsanlığa karşı işlenen suçların hepsinin karşısında olmak gerekir. Her kimse ve neyse, kim ne adına yapıyorsa çok önemli değil. Eğer suç insanlığa dair işlenmiş bir suçsa, şu son günlerde yaşanan Suriye olayında olduğu gibi, bu son günlerde yaşanan dediğimize de bakmayın, en az 6 yıldır yaşanan hadiseler. Kim olduğu, kimin yaptığı çok önemli değil. Ne yapıldığına bakmamız lazım. Yapan sizin sevdiğiniz insanlarsa ne yapacaksınız, onun üstünü mü örteceksiniz? Yapan sizin sevmediğiniz insanlarsa onu flash mı edeceksiniz? En büyük manşetlerle, puntolarla asacak mısınız? Değil mi meydanlara? Dünya böyle bir hale evrildi. Bu anlamda ahlakın nasıl da yerlerde süründüğünü gösteren bir olay. Yani katliamı babam yaptı diye üstünü örteceğim ama katliamı düşmanım yaptı diye ne yapacağım, onu afiş edeceğim. Yok böyle bir şey. İşte bu ayrımlara girip yönelimlerimizi tekrar değerlendirmemiz gerekiyor insanlık olarak. O ideolojilerin toplumlarda oluşturduğu fazlalıkları, hakikaten de fazlalıktır onlar. O fazlalıkları atarak tekrar vicdana dönmeyi, tekrar insan olarak düşünebilmeyi. Ondan sonra gelsin her neyi düşünüyorsanız. İnsana yakışıp yakışmayacağına dair evrensel bir takım değerler yok mu Hazreti Adem'den bugüne? Ki onların hepsini de elbette ki yine din kaynaklıdır aslında. Başa dönecek olursak, fakat her neyse, bunu tartışmıyoruz şu anda. İnsani diye nitelendirdiğimiz, yani çok insanın içinde değil midir mesela, ben burada karşımdaki arkadaşıma bir haksızlık yapsam, ondan güçlü olduğumu düşünüp, değil mi? Ama ondan güçlü olduğumu düşünerek bunu yaparsam, o da gün gelip benden güçlü olduğu alanlar, sahaları olabilir. O da onu orada kullanabilir rahatlıkla. Öyle değil mi? Öyleyse değerli dinleyicilerimiz, insani diye nitelendirdiğimiz bir takım şeyler vardır ya, onlardan sıyrılmamak duası ve temennisiyle, her kim onlardan inancı vesilesiyle, anlayışı vesilesiyle, dünya görüşü vesilesiyle sıyrılıyorsa yanlış yolda demektir. Eğer inandığınız her neyse, bir dinse bu, örnek veriyorum, bir ideolojiyse veya, hiç önemli değil, bir siyasal tutumsa, çok önemli değil, ne olduğu, size bu vahşetlerin normalliğini öngörüyorsa ondan uzak durun. Çünkü o an itibariyle artık insanlık dairesinden çıkmış olursunuz. Milliyetinizi sormadım, bakın dininizi sormadım. İnancınızı, anlayışınızı, şununuzu, mezhebinizi, meşrebinizi, hiçbir şeyinizi sormadım.
Eğer bu yeryüzünde yapılan yanlışları onaylıyorsa bir inanç, inanın o inanç sakat bir inançtır. O inanç insana uymayan bir inançtır. Bu anlamda değerlendirelim diye felsefe yapmadan çok da derinlere dalmadan çok yalın

şekilde söylemiş oldum. Aklımıza bu şiirle birlikte bunlar takıldı bugün. İnşallah dualarımız en başta ne demiştik? Temennilerimiz var bizim ve temennilerimize samimiyiz. Temennilerimiz için de temennilerini de temenni

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Yeni yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomi

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ya odamın bardağında, ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Kalbim o kadar çarpıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi sanatkarların elinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Kürsünün önüne geldiğim zaman hayatımın en önemli dakikalarından birini yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zerresi elektriklenmiş gibiydi. Fakat o an benim için unutulmaz bir tecrübedir. Çünkü hiç sesi çıkmayan bu 200 bin kişinin ıstırabını bana aşılamıştı. İnanıyorum ki Sultanahmet'teki Halide her günkü Halide değildir. O günkü Halide'nin kalbi bütün Türk kalplerinden gelen bir hisle atıyor ve Halide'ye gelecek yılların faciasını duyuruyordu. Gök gürlemesini andıran insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayakları altındaki kürsü sarsılıyordu. Aynı zamanda İtilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasından uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesi görüyordu. Adeta bir dev arı gibi vızıldayan bu makineler korkutmak istiyordu. Fakat hiç kimse maddi bir kuvvetten haberdar değildi. Herhangi bir halkın bazen yüreğine ölüm korkusu üstünde bir his gelebilir. İnanıyorum ki o gün şayet uçaklar ateş açmış olsaydı, bu yeni mücadele ruhuyla kendinden geçen halk bundan haberdar olmayacaktı.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yapılan Fatih ve Sultanahmet mitinglerindeki unutulmaz nutuklarıyla İstanbul halkını coşturan sözleri, halkın üstüne erimiş kurşun gibi saçılan Halide Edip Adıvar'ın o büyük günün hatıralarını anlattığı yazısıyla başladık.
1: Türklerin jandarkı Halide Edip'in babası, 2. Abdülhamit dönemi Yanya ve Bursa rejim müdürlükleri yapmış Selanikli Mehmet Edip Bey, annesi Bedrifem Hanım'dır. Türklerin jandarkı Halide Edip, Beşiktaş Ihlamur'da anneannesi Nakiye Hanım'ın eski Türk hayatının bütün özelliklerini taşıyan evinde doğdu 1882 yılında. Doğduğu evi ve bu mahalleye bağlı çocukluğunu tadına doyulmaz Mor Salkımlı Ev adlı anı kitabında anlatır Halide Edip.
0: Çok küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğu sanat hayatı üzerinde derin etkileri olan anneannesinin yanında geçti. Küçük yaştan başlayarak özel tutulan hocalardan dersler aldı. 7 yaşındayken yaşı büyütülerek yatılı olarak gönderildiği Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde orta öğretimini bitirdi. Ayrıca özel olarak Rıza Tevfik'ten Edebiyat ve Felsefe, Salih Zeki'den Matematik, Şükrü Efendi'den Arapça dersleri aldı. Kolejin son sınıfındayken özel dersler aldığı o yılların ünlü matematikçisi Salih Zeki ile evlendi.

0: 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanını takip eden günlerde başta Tanin gazetesi olmak üzere Musevver Muhit ve Resimli Kitap gibi çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla dikkati çekti. 31 Mart olayı sırasında öldürülmek üzere arananlar listesinde olduğunu vaktinde haber alarak çocuklarıyla bir İngiliz gemisine binerek Mısır'a kaçtı. İstanbul'dan arkadaşı olan Isabel Fry'ın daveti üzerine gittiği İngiltere'de başta Bertrand Russell olmak üzere Browne gibi Türk dostu düşünür ve edebiyatçılarla tanıştı. Olaylar yatıştıktan sonra 1909 yılında İstanbul'a döndü ve Darül Muallimat'ta pedagoji dersleri verdi. Daha önce hazırlıklarını yapmış olduğu romanı Seviye Talip'i yayımladı.
1: Halide Edip 1911'de arkadaşlarıyla birlikte Teali Nisvan Cemiyeti'ni kurdu. Türk Ocağı çevresinde Türkçülük çalışmalarına katıldı. Yeni Turan romanını yazdı. Kız mektepleri müfettişliğinde bulundu. Yetimhanelerin ıslahıyla uğraştı. 1917'de Lübnan'da kız okulları genel müfettişiyken vekalet yoluyla Adnan Advar'la evlendi.
0: 16 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da düzenlenen özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmanın halk üzerinde etkili olması onu milli kahraman haline getirdi.

0: 19 Mart 1920'de kocası Adnan Bey'le birlikte milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Cephe gerisinde hastanelerde hasta bakıcılık yaptı. Kadınlara konuşmalar yaparak milli mücadeleyi cephe gerisinde destekledi. Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan kaçarken yakıp yıktıkları köy ve kasabalarla zulme uğrayan halkın durumunu yerinde incelemek için kurulan Tetkih-i Mezalim Komisyonu'nda çalıştı. Milli mücadeledeki hizmetleri nedeniyle kendisine önce onbaşı, daha sonra da başçavuş rütbesi verildi. Bu dönemdeki anılarını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında anlattı. Milli mücadele sürerken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazılar yazdı. 1923'te Vurun Kahpe'ye romanı tefrika şeklinde yayınlandı.
1: Kurucuları arasında eşi Adnan Bey'in de bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kısa bir süre sonra kapatılması, bazı ülke sorunlarında iktidar çevreleriyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle ve tedavi olmak amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldılar. Önce 4 yıl İngiltere, sonra da 10 yıl Paris'te kaldılar. Halide Edip, Amerika ve Hindistan'da üniversitelerde sanat ve fikir hareketleri üzerine konferanslar verdi.
0: 1935 yılında yazarlık hayatının doruğu sayılan Sinekli Bakkal romanını İngilizce olarak kaleme aldı ve eser aynı yıl Türkçe olarak yazılıp tefrika edilmeye başlandı. Halide Edip eşi Adnan Bey ile birlikte 1939'da tekrar yurda döndü. Profesör unvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 1950 yılına kadar çalıştı. 1950-54 arasında İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Ocak 1964'te İstanbul'da öldü.
1: Daha çok bir romancı olarak ün kazanan Halide Edip, ilk eserlerinde kadın psikolojisi, aşk ve mutsuzlukla sonuçlanan evlilikler üzerinde duran yazar, milli mücadele sırasında Anadolu'yu gördükten sonra da toplumsal sorunları eserlerine taşıdı. Halide Edip'in romanlarında yer alan kişi sayısı oldukça kalabalıktır. Şişli Sosyetesi, Tatlı Su Frankleri, Köy Ağaları, öğrenimini İngiltere ve Amerika'da yapmış salon aydınları, Batı kültürünü bütünüyle hazmetmiş genç aydınlar, tutucu din adamları, Mevleviler, idealist öğretmenler, çete mensupları, fakir Anadolu halkı ve saraylılar olmak üzere bir dizi insanla karşılaşırız Halide Edip'in eserlerinde. Romanları Türkiye'nin bir bakıma kronolojik bir tarihçesidir. Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye, Tatarcık ve Sonsuz Panayır, 2. Abdülhamit döneminden başlayarak 2. Meşrutiyet, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'yla Anadolu'nun ve İstanbul'un işgali, milli mücadele ve Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan Türk toplumunun hayatını anlatan bir panoramadır.
0: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Sinekli Bakkal'da, halktan insanlar, aydınlar ve saray çevresi gibi 2. Abdülhamit dönemi Türk toplumunun farklı kesimleri canlandırılır. Olayların Aksaray'da eski gelenek ve göreneklerin yaşanmaya devam ettiği köhne bir sokakta geçtiği romanda, dönemin Ramazan geceleri, Mevlid törenleri, Mevlevi düşüncesi, Karagöz oyunu, tulumbacılar ve Hıdrellez eğlenceleri gibi unsurları Halide Edip'in bir arada anlatması, bir bakıma Batı dünyasına Doğu'nun ilgi çekici yanlarını göstermek içindir.
1: Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır. Sinekli Bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı köhne çatılar. Karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencereden kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Saçları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner, çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlar, kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş, kağıttan gemiler yüzdürürler.

0: Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki olayları anlattığı eserlerinde Türk milletinin düşman karşısındaki olağanüstü mücadelesini sergileyen Halide Edip, çocukluk ve genç kızlık günlerini hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden anlatır Mor Salkımlı Ev adlı anılar kitabında.
1: Evin kendisi çocuğun hafızasında Mor Salkımlı Ev yaftasını taşır. Bu ev yarım asırdan ziyade bazen de her gece bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler, çifte merdivenlerinin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri baştan başa mor salkımlıdır. Ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer

Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Halide Edip'in roman yazarlığında yeni bir açılımdır. Bu romanlarında milli mücadele yıllarında Anadolu'yu ve Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtır. Eğitim ve sağlık bu sorunların başında gelir.

Ali'ye bütün sıkıntılarını, yorgunluklarını Gülsüm halayla Ömer Efendi'nin yanında unutuyordu. Ali'ye birdenbire onların rahmetli emirelerinin boş ve yaralı kalplerindeki yerini almıştı. O geldi geleli temiz örtülü minderleri, enik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, renklenmiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerinde kırmızı, turuncu sardunyalar açıyor. Köşe minderinin yanındaki iskemlelerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor. Ortada Aliye'nin yazı yazdığı fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu.

0: Halide Edip'in romanlarından bazıları Seviye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlarını taşır. Hikayeleri Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt ve İzmir'den Bursa'ya adlı kitaplarda toplanmıştır. Anı kitapları Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev'dir. Oyunları ise Kenan Çobanları'yla Maske ve Ruh'tur. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın incelemeleri ve çok sayıda çevirileri vardır.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Elinde söyleyen adam, uzak yol döyen adam, belə bir yalancıdır öz-özün ögən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam. Bu zaman istəmir dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam. Əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaşanmır. Gözümden yaş enmeri, iki gün ömrüm kalıptı, hiç sensiz yaşanmeri. Yaşanmaz, hapı gözden yaşanmaz, bir köyde rakıp olsa hiç o köyde yaşanmaz. Kazanmaz, hapı göle kazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına yüz ayak veren. Yar geçti baktı gözden, göz yaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden ne zevaktı yetti, talih yetti, vakt yetti. Kul öldü, ağa köştü, sultan düştü, taht yetti. Mene sen, sen rızyarsan, mene sen. Mən sənə hə yaradım, zulüm etdi o mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən. Yevlim dağladı, yetdi o, netmiş idim sən əmən.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz dedi. Bölgedeki savaş ve krizlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci tedbirlerle en az hasarlı atlattığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Berlin'de düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısında konuşan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesini korsanlık olarak nitelendiren Fidan, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Gazze'deki insani durumun öncelikleri olduğunu belirten Fidan, krizlerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelere ilişkin yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi ve Amerika Birleşik Devletli müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Avrupa Birliği Suriye'nin savunma ve İçişleri Bakanlıklarını yaptırım listesinden çıkardı. Avrupa Birliği Konseyi Suriye'de devrik Beşer Esed rejimine yönelik yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Avrupa Birliği ayrıca Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil 7 kurumu yaptırım listesinden çıkardı. Açıklamada bu kararın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan rejimle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma gibi yaptırımların süreceği ifade edildi.

yaptırım kararına Şam'dan memnuniyet mesajı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin bazı Suriye devlet kurumlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Şeybani, kararın ülkenin yeniden imar ve toparlanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılmasının devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunma kapasitesini artıracağını ve güvenlik ile istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani diplomatik temaslarını sürdürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görev süresi sona eren İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Anne Snow ile görüşerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şam'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Claudio Cordone ile de bir araya gelen Şeybani, görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması, iyileşme süreci ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği konularını ele aldı. Taraflar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de sanayinin yeniden güçlendirilmesinin ülkenin toparlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şam'da sanayi tesislerini ziyaret eden Yılmaz, sanayinin hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından kritik rol oynadığını vurguladı. Fabrikalarda yaygın şekilde Türk makinelerinin kullanıldığını belirten Yılmaz, Türk makineleri Suriye sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Suriyeli iş insanlarının Türk sanayi ve makine sektörüne ilgisinin artmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş süreci hızlanıyor. Suriye'nin küresel ekonomik sisteme dönüş sürecinin hızlandığı bildirildi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Susur Berniye, Paris'te düzenlenecek G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapalı oturumlarından birine katılacağı belirtildi. Görüşmelerde Suriye'nin ekonomik toparlanması ve küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ele alınacak. Katılımın ülkenin uluslararası ekonomiyle yeniden bağ kurma çabalarının bir parçası olduğu ifade

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz aldım. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Muhammed Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Muhammed Bey, sağ olasın.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi getti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bankçılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş çift nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç milleri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok altı başım.

kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç canım yok atım aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsam. Yoksunun halını çekenden sonra gülün kıymetini ekenden sonra kaç arzun kefine.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
1: Hangi kitabı?
0: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
1: Ha, buldum. İşte bu kitap.
0: Bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Buyur.
0: Ataullah İskenderi.
1: İskenderi.
0: Tasavvufi Hikmetler.
1: Evet.
0: Hikemi Ataiye.
1: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
0: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
1: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
0: Ne derler?
1: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçede de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricine bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
0: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
1: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
0: Reca ne demek?
1: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümid içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
0: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
1: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendine anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
0: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemeler.

0: Ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
1: Ashabhanette çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Ashabhanet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
0: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
1: Evet, Ashabhanet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Ashabhanet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
0: Nasıl yani?
1: Şöyle Yusufcuğum, babası Said Halet Bey Sufi edebiyatıyla ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
0: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
1: Ashabhanet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaz içindeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
0: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
1: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
0: Evet, çok sevdim.
1: O zaman bir şiir okuyalım Ashabhanet'ten. Ne dersin?
0: Olur, çok güzel olur.
1: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
0: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
1: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de. Sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
0: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
1: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
0: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
1: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
0: Nuri Siyah ne demek?
1: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
0: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 97.8
1: FM'de.
0: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Tesip sanatı. Tesip, Arapça altınlamak, altınla kaplamak anlamına gelir. Tesip günümüzde daha çok kitap süsleme sanatlarının adıdır. Günümüzde Türkiye'de

0: da tek başına da yapılan bir sanat olmuştur. Çoğunlukla bitki formları ya da desenlerden oluşur. Bazen simetrik tasarımlardır. Tessip sanatı, Türk İslam medeniyetinin resim sanatının bir koludur. Tessip sanatının temel malzemesi ezilmiş boyalardır. Bunun yanında altın ya da gümüş kullanılarak desenlerin işlemeleri yapılır. Sadece altınla yapılan desenlere halkari denir. Tessiple yapılmış küçük yıldız ve çiçeklere nokta, geometrik olanlara mücevher, altıgen şekillere şeşhane, beşgen şekillere seberk ismi verilir. Tessip ustalarının yardımcılarına varakçı ve cetvelkeş denir. Tessip malzemeleri: kalem fırça, altın tozuyla kağıdın üzerine şekil çizmek için kullanılan bir alettir. Zermübre, altınla çizilen şekilleri parlatmakta kullanılan bir alettir. Varak, altının çok ince ezilmiş halidir. Sulandırılarak zamk ile ezilen bu altın boya olarak kullanılabilir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansör Vis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik,

sen Erbilli Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni Feleğoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmen.

Osman tarihi konumuzun 20. bölümünü aktaracağız. ...17. yüzyılda Halep Türkmen cemaatleri...

130'da iki şubesi olup bunlardan birinin 131 hane vergi nüfusu ile 69.150 adet koyunları, Çerkeşoğlu Hüseyin Bey'in yönetimindeki diğer şubesinin de 30 hane vergi nüfusu ile 29.224 adet koyunları vardı. Bunlardan başka 1630 tarihli Türkmen kayıt defterinde Kilis'te emekli askerlere tabi olan 3 ayrı Bozlu grubundan bahsedilmektedir. Antep kazasının Cebeli Kızıoğlu adını taşıyan bir köyünde sakin olan birincisinin 17 toprak vergisi ve 3 gelir vergisi, Münbiç ve Antep köylerine dağılmış olan ikincisinin 12 toprak vergisi ve 6 gelir vergisi, Antep kazasının Sehelli Köylü adında sakin olan üçüncüsünün de 8 toprak vergisi ve 1 gelir vergisi vergi nüfusu bulunmaktaydı. Bunaklu. Sadece 1673 tarihli bir Türkmen kayıt defterinde adından bahsedilen Bunaklu'nun 44 adet vergi nüfusu ile 12.188 adet koyun ve 41 adet de develeri vardı.

1956'da 59 hane, 6 gelir vergisi, 1536'da 31 hane, 6 gelir vergisi, 1550'de 36 hane, 16 gelir vergisi, vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda ise Şam vilayetinde bulunan ve Aralık evine tabi olan Büyüdüz'ün 1630'da 9 hane vergi nüfusu ile 7431 adet koyunları, 1642'de 13 asker evli vergi nüfusu ile 929 adet koyunları, 1663'te Ali Bey'in yönetiminde 20 asker vergi nüfusu ile 2000 adet koyunları, 1663 ve 1673 yıllarında da Arap Bey'in yönetiminde 14 asker vergi nüfusu ile 1030 adet koyunları,

Hırlusu. 16. yüzyılda Halep Türkmenleri arasında kalabalık cemaatlerden biri olan Bahadurluyu, 17. yüzyılda Com, Karadağ ve Merzuman olmak üzere yerleştikleri yere göre adlandırılmış, 3 büyük kola ayrılmıştır. Bahadurlu cemaatlerinden olan Com Bahadurlusu'nun 1630'da 5 mahallesi mevcut olup, bunlardan genç 105 asker, 68'i evli, 37'si bekar vergi nüfusu ile 12.498 adet koyun, İsa Fakih'te 89 asker, 61'i evli, 28'i bekar vergi nüfusu ile 20.199 adet koyun. Tanrıverdi'de 40 asker, 29'u evli, 11'i bekar vergi nüfusu ile 5.066 adet koyun. Azez'de olan Halil Bey'in yönetiminde 48 asker, 31'i evli, 17'si bekar vergi nüfusu ile 13.479 adet koyun. Kilis'te olan Şah Budak'ta da 37 asker, 27'si evli, 10'u bekar vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Cumalu. Beydili cemaatinden olan Cumalu'nun 1630'da 5 hane vergi nüfusu ile 2400 adet koyunları, 1642'de 4 asker vergi nüfusu ile 1240 adet koyun ve 11 adet develeri vardı. Ayrıca 1642'de Yeni İl'de de Cumalu mensuplarından 4 hane vergi nüfusunun kayıtlı olduğu ve bunların 12 kuruş karşılığında taşlı öyük yurdunu yayladıkları ve kayıt defteri esnasında da söz konusu yurtta bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Cumalu'nun 1663'te 7 asker vergi nüfusu ile 160 adet koyun ve 9 adet develeri, 1667'de Velid Bey'in yönetiminde 6 hane vergi nüfusu ile 150 adet koyun ve 4 adet develeri, 1673'te de 6 hane vergi nüfusu ile 160 adet koyun ve 4 adet develeri bulunmaktaydı.

Çakurlu, Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında biri 56 hane, 26 gelir vergisi, diğeri de 8 hane, 4 gelir vergi nüfuslu 2 şubeden ibaretti. Kiliste emekli askerlere tabi olan bir şubesinin de 2 toprak vergisi ve 2 de gelir vergisi olmak üzere 4 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Sitenizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması

olması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Başkanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansör Vis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Erdoğan'ın teleferdeki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından teleferde 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.

0: Yurdumuzun sesi Yurt FM.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilen

Geniş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemen.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim,

Yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsullığı getdi başıma kalktı. Gün olu mənim kimin gama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki qazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu saxta tərəzilər.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Saray ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Şam'da meydana gelen patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı.

Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

mai. Bir güzelden ötürü, ey canım.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle.

paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan,

Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni

Özellikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Şam'da meydana gelen patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Buriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşları

hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözyaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım.

0: Merhaba. Oh be, sesim yükseldi. Merhaba. Bir türlü duyuramadım sesimi. Çünkü kutuma girmeyi unutmuşum. Şimdi tanışmaya devam edelim. Mikrofon ya da radyo gibi cihazlardan gelen sesi benden duyarsınız. Bilgisayar, televizyon, kulaklık gibi birçok eşyada ben varım. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Bildiniz mi? Evet, hoparlör. İlk hoparlör 1924-1925 yıllarına ait. Hoparlörleri geliştirenler Chester Rice ve Edward Kellogg. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır Hikem'in. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikme yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim, en meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikem'i okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
2: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
3: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten.

0: çıkar. Kimi bilerek yapar bunu, farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
1: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz saf dünyasıyla çocuk.
0: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
0: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frangistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından

0: bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip çelebimizi?
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım de. Sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Afgan patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansör Vis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. Ben bir ağacım. Yapraklarım dört mevsim yeşil. Üzerinde çiçekleri var. Meyvem zeytine benziyor. Çok özel bir kokum var. Et ve balık yemekleri benimle daha güzel oluyor. İnsanlar beni kozmetik ve mobilya için de kullanıyorlar. Hadi bilin bakalım. Ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı defne. Akdeniz ve Kuzey Afrika'da buzul çağında bile vardı. Bunu fosillerden anlıyoruz. Defne Yunan mitolojisinde ölümsüzlük ve başarının sembolüdür. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ağaçları çok seviyorum ve ağaçlarda yaşıyorum. Kocaman gözlerim var. Gözlerimin etrafı ve burnum siyah. Siyah beyaz uzun bir kuyruğum var. Kahvaltımı çok erken yapıyorum. Sonra uzun uzun güneşleniyorum. Her öğlen biraz uyuyorum. Öğleden sonra yiyorum, içiyorum ve dinleniyorum. Çünkü ben geceyi seviyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı lemur. Madagaskar'da yaşıyor ve 28 türü var. Lemur ismi Latince lemures sözcüğünden geliyor. Lemures, gecenin ruhu veya hayalet demek. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail

ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Tam patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba güzel insanlar. Mutlu günler.
2: Herkese mutlu günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Biliyor musun? Bu mutfağa çok alıştım.
2: Artık tek başına yemek yapabilirsin, değil mi?
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: Yok, gayet ciddiyim. Bence yemek yapmayı öğrendim.
1: Tabii canım.
2: Bugün yayla çorbası yapalım mı Ahmet? Yayla çorbasını sever misin?
1: Bence bana sorma. Biliyorsun ben bütün yemekleri seviyorum.
2: Bu çorbanın adı neden yayla çorbası biliyor musun?
1: Yok, biliyorsan anlatır mısın?
2: Yaylalar çok yüksek yerler. Bu yüzden yaylada kış aylarında hayat çok zor. Ama yazın havası serin olur. Onun için köy halkı yaylada hayvanları otlatır. Yaz aylarında oraya yerleşirler. Yayla çorbasının malzemeleri yaylalarda her zaman olur.
1: Yoğurt, pirinç, nane vesaire vesaire, evet.
2: Evet, bu çorbayı yapmak bence çok kolay.
1: Sen yaylada yaşadın mı?
2: Ben Karadeniz'de birçok yaylaya gittim. Harika yerler. Yaşamadım ama birkaç gün kaldım yani. Çorbayı birlikte yapalım mı Ahmet?
1: Olur. İlk kez yayla çorbası yapacağım.
2: Şimdi malzemeleri tek tek söyleyelim o zaman. Malzemeleri sayıyorum. 1 çay bardağı pirinç, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı nane, tuz, pul biber, karabiber, 5-6 su bardağı su. Evet, malzemelerimiz bunlar. Şimdi çorbayı yapabiliriz.
1: Tamam, yapalım.
2: Pirinçleri yıkayalım ve süzelim Ahmet. Sürahinin yanındaki küçük tencereyi alabilir miyim Ahmet?
1: Tabii. Buyur.
2: Teşekkürler.
1: Tencereye 6 bardak su koyalım ve pirinçleri de koyup haşlayalım.
2: Sen nereden biliyorsun?
1: Tavaya pirinçleri koyduk ya.
2: Ben de derin bir kase alayım. Önce yoğurdu koyalım. Sonra yumurta sarısını, limon suyunu ve unu koyup malzemeleri çırpalım. Pirinçlerin suyundan yoğurtlu karışıma biraz ekleyelim ve çırpalım. Sonra da bu karışımı pirinçlerin içine ekleyelim. Ahmet, sen de çorbayı sürekli karıştırır mısın?
1: Tabii. Çorbayı ne kadar karıştıracağım?
2: Sadece 5 dakika karıştıracaksın. Çorba kaynayacak ve sonra ocağı kapatacağız. Ahmet, çorba kaynadı.
1: Bu kadar mı? Bitti mi?
2: Hayır hayır. Çorbanın en muhteşem yerine geldi sıra. Önce çorbaya biraz tuz atalım. Bana dolaptan küçük bir tava verir misin Ahmet?
1: Hangi dolaptan?
2: Sol üstteki dolaptan.
1: Tamam, buldum.
2: Teşekkürler. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Yağ iyice erisin. Daha sonra da biraz nane, biraz karabiber ve pul biber ekleyelim. Hemen yağı ocaktan alalım. Aman naneler yanmasın.
1: Sonra?
2: Sonra da yağı çorbaya koyalım ve çorbamızı karıştıralım. Son olarak kaselere çorbamızı koyacağız.
1: Sonra da çorbayı afiyetle içeceğiz.
2: Evet, aynen öyle. Bugün de size şahane bir çorba, yayla çorbasını yaptık. Bence bu çorbayı siz de deneyin.
1: Kesinlikle deneyin.
2: Herkese keyifli günler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Damak tadı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Tesip sanatı. Tesip, Arapça altınlamak, altınla kaplamak anlamına gelir. Tesip günümüzde daha çok kitap süsleme sanatlarının adıdır. Günümüzde Türkiye'de pek çok üniversitede tesip bölümleri sanatçılar yetiştirmektedir. Tesip sanatçısı erkeklere müzehhip, kadınlara müzehhibe adı verilir. Tesip sanatı önce hat sanatının etrafının süslenmesi için kullanılmış, sonra da tek başına da yapılan bir sanat olmuştur. Çoğunlukla bitki formları ya da desenlerden oluşur. Bazen simetrik tasarımlardır. Tesip sanatı Türk-İslam medeniyetinin resim sanatının bir koludur. Tesip sanatının temel malzemesi ezilmiş boyalardır. Bunun yanında altın ya da gümüş kullanılarak desenlerin işlemeleri yapılır. Sadece altınla yapılan desenlere halkari denir. Tesiple yapılmış küçük yıldız ve çiçeklere nokta, geometrik olanlara mücevher, altıgen şekillere şeşhane, beşgen şekillere seberk ismi verilir. Tesip ustalarının yardımcılarına varakçı ve cetvelkeş denir. Tesip malzemeleri: kalem fırça, altın tozuyla kağıdın üzerine şekil çizmek için kullanılan bir alettir. Zermübre, altınla çizilen şekilleri parlatmakta kullanılan bir alettir. Varak, altının çok ince ezilmiş halidir. Sulandırılarak zamk ile ezilen bu altın boya olarak kullanılabilir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasadışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Türkiye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkiye'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü sunar.

Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize değil. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahaddin'in varisi malumunuz ve Selahaddin Eyyubi Hazretlerinden kopamıyoruz. Çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sılay'ın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun. Sizden de.
0: Değerli hocam, Selahaddin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahaddin Eyyubi'ye geldik ve Selahaddin Eyyubi'nin gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta o kadar ki 4 program yaptık ama benim inanın tadı damağımda kaldı. Sanki bir 4 program daha yapsak yeridir diye düşündüğüm. Fakat diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum. Ve mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere 3 kitabi dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
1: Evet.
0: Ve Kudüs ilgili gerek Selahaddin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi? Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
1: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
0: Evet.
1: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum, Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada Arz-ı Mev'ud'un merkezidir Kudüs. Arz-ı Mev'ud vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var, tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır.
0: Evet.
1: Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz.
0: Diyorlar
1: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
0: Evet, Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
1: Adeta.
0: Evet.
1: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela evet. Polonya Yahudiler var, Hasidiler.
0: Evet.
1: Hani uzun şapka giyer, evet, zülüflerini, favorilerini,
0: evet,
1: indirirler.
0: Uzatırlar.
1: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya, yani.
0: Evet.
1: Bunlar siyonisttir.
0: Evet.
1: Hakikaten. Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır.
0: Oo.
1: Bunlar. Yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
0: Evet.
1: Türkiye'yi bizim kadar konuşan.
0: Evet, evet, birileri çok bunlar. Bölgeyi, evet, de çok iyi bilen.
1: Bizleri de iyi tanıyan.
0: İyi tanıyan.
1: Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
0: Endülüs.
1: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen hiçbir Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri, Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan diyelim, Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşitli Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani kameramızı günümüze getirelim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabii burada vekalet savaşı gibidir yani bu.
0: Evet, evet.
1: Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor. Bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, Siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor. Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı yerleri
0: dahil etmiş oluyor.
1: Dahil yani. Ediyor.
0: Evet.
1: Yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok, en ideal olaydır.
0: Öyle, sen tehlikeli süreç de o süreçtir.
1: Tabii,
0: bir anlamda.
1: Tabii gidiyor çünkü artık.
0: Evet.
1: Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, o bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. Kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra da demiş, onlar da Osmanlı çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptığım çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
0: Evet.
1: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
0: Çok müthiş gerçekten de.
1: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki, Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni, her neyse, bu hayat standartını yükseltmek için 200 dükkanlık çarşı yapıyor Osmanlı. Oraya bırakıyor emanet. Via Dolorosa, hani İncil'de anlatılan bir zeytin dağında yakalanıyor Hazreti İsa Efendimiz, asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği, Via Dolorosa, ıstırap yolu. Onun yıkıldığı, buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde daha, buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de, merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti
0: ayetinde
1: ve Miraç'ta gelen ayeti, Emine Resulü'de ifade edildiği gibi, bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
0: Evet.
1: Neydi o? Emine Resulü men uzil ilmi rabbi vel müminin vel müminun kullun emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Evet. Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet, bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
0: Elbette.
1: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan, yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var, İbrahim suresi var.
0: Elbette ki tüm diğer, tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
1: Resulullah buyuruyor, üç yeri ziyaret edin. Evet. Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, üç Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semiyul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: Bir gece, kısa bir miraca çıkışını anlatmak istiyorum. Evet. Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan, yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Ha, hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu. Çevresi mübarek kılınan.
0: Evet.
1: Bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
0: Evet.
1: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir. Hmm. Yakup peygamber Hazreti İbrahim, Urfalı İbrahim. Oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela, evet, adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a, evet, doğru yürüyen demektir.
0: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani. Bir,
1: evet, evet, evet, bu demektir,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet. Aslında hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu yapıyor
1: tabii,
0: haliyle.
1: Tabii, bunu yapıyor.
0: Ve zaten sanırım mücadelenin, gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı, gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı, bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki. Evet. Anlattığınız konunun içinde zaten.
1: Tabii.
0: Üç anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil. Belki değil mi? Davut Aleyhisselam'a kadar giden, Musa Aleyhisselam'a giden süreçte de hepsi için, Yakup Aleyhisselam'a kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
1: evet,
0: ideal olarak kıldığı belirli yer belki
1: yer
0: de.
1: Evet.
0: Çünkü çevresini mübarek kıldık diyor.
1: Evet. Mübarek.
0: Açıklaması havla da yapılmıyor değil mi?
1: Evet.
0: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü
1: tabii
0: bir tarif.
1: Olağanüstü bir ifade, evet.
0: Yani kutsal bir mekan burası.
1: Evet.
0: Allah tarafından.
1: Allah bunu ifade ediyor.
0: Evet, evet.
1: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
0: Aynen.
1: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülhem.
0: Yani Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
1: Orası. Evet. Doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
0: Evet.
1: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
0: elbette,
1: ki
0: elbette.
1: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir.
0: Hmm.
1: Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça, iki dil çıkmış buradan, biri İbranice, öteki Aramice.
0: Aramice.
1: Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede. Yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre. Malule'de Aramice eğitim yapılır.
0: Hmm.
1: Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var.
0: Hmm.
1: Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimiz'le beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
0: İnşallah.
1: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
0: Evet.
1: Bilgi iman artırır.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa nenem diyor ki ne? emmin böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
0: Evet.
1: Yani tarih, zaman, yer bunlarla beraber.
0: Tabii kesin vahiy ile oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
1: Bilim, tabii evet, ayrıca tabii. O var. Evet, ama tabii. Bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif.
0: Evet.
1: İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
0: Evet.
1: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakır ki işte bir karga diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Ha hadi gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
0: Evet, evet,
1: menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Cidde kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya. Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde onun fotoğrafları var efendim. Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir.
0: Evet.
1: Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
0: Evet, çok.
1: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii ki o zaman şehrin dışındayken şimdi şehrin göbeğinde kalmış. Peki Adem babamızın mezarı nerede? Ebu Kubeys Dağı'nda. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı ara ki bulasın. Var Ebu Kubeys Dağı ama Suudiler oraya oydular böyle. Mekke'nin etrafında garaj, mekan yok. Kayalıklar var sert böyle. Oraya oydular ama o gene duruyor. Ebu Kubeys Dağı. Yani Hazreti İsmail'in gidip taş getirirken Hacerül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabii bunlar dediğim gibi menakıp diye bir edebi bölüm vardır
0: evet.
1: Dinlerde.
0: Tabii.
1: Menkıbe. Mitoloji değil. Masal değil. Hikaye değil. Tavatır evet. Değil.
0: Evet halk arasında artık yaygınlaşmış.
1: Yaygınlaşmış.
0: Ve birçok insan tarafından bilinen.
1: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz.
0: Evet.
1: Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa Bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn Meryem. Ya beni İsraile inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beyne yedeye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di ismuhu Ahmet. Felemme ca'ahum il beynetu kala haze sehrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar bozulsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
0: Evet.
1: Çok ilginçtir.
0: Evet.
1: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa. Ve iskale Musa li kavmihi ya kavmi lima tu'zuneni ve kad ta'lemune enni Resulullah ileykum felemme zâgu ezâgallahu kulubahum vallahu la yahdil kavmel fâsikîn buyuruyor. Li kavmihi ya kavmi kavmine döndü dedi ki ey milletim niye bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz? Bilin ki Allah fasıkları
0: hidayet erdirmez.
1: Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da kısa senbiyeden bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir. Seçkin insanlardır. Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir daha ana karnında baba yok.
0: Evet, tabii.
1: Babasız. Yani bir yetim. Bak bu haftada Onun veladet evet. kandilini kutluyoruz,
0: evet,
1: görüyor musun?
0: Haklısın, tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
1: Ya.
0: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
1: Ya, ya,
0: değil mi? Ayın 20'siydi ve
1: doğru.
0: yine Kudüs'ün fethinin başlangıcı.
1: Başlangıcı, kuşatıldı.
0: Başlangıcıydı, evet.
1: Doğru.
0: Bugün de öyle.
1: Doğru efendim.
0: Efendim, değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Saadettin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Başkanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman
1: ...97.8 MHz...

Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Elif Sude Akgül finalde Sırp rakibi Andrea Bokan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Berkay Eren Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Berkay Eren finalde Ukrayna

milyon oldu. Kazakistan'ın Atmati kentinde 2-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda ülkemizi trap erkeklerde temsil eden milli sporcumuz Nedim Tolga Tuncer, kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu finalde attığı 29 puanla dünya rekoru kırarak kazandı.

Enes Kaplan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Enes Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalya.

Sude Yaren Uzun Çavdar'dan gümüş madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalyanın sahibi.

Atıcılarımızdan bronz madalya. Milli atıcılarımız Şevvalilay'da Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde 3. oldu.

Altan Doğan'dan altın madalya. Milli jimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Challenge'ı

Altan gümüş madalya. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan takımımız Güney Kore karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Asya ağladım bu gece senin için.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini

belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray yayımlanan

Özellikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Şam'da meydana gelen patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Erdoğan'ın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Yemin Ettim şarkı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emrah'ın seslendirdiği Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

yaşanan patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

dünyaya. Beni sen attın çile.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben bir ağacım. Yapraklarım dört mevsim yeşil. Üzerinde çiçekleri var. Meyvem zeytine benziyor. Çok özel bir kokum var. Et ve balık yemekleri benimle daha güzel oluyor. İnsanlar beni kozmetik ve mobilya için de kullanıyorlar. Hadi bilin bakalım, ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı defne. Akdeniz ve Kuzey Afrika'da buzul çağında bile vardı. Bunu fosillerden anlıyoruz. Defne Yunan mitolojisinde ölümsüzlük ve başarının sembolüdür. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: merhaba. Ağaçları çok seviyorum ve ağaçlarda yaşıyorum. Kocaman gözlerim var. Gözlerimin etrafı ve burnum siyah. Siyah beyaz uzun bir kuyruğum var. Kahvaltımı çok erken yapıyorum. Sonra uzun uzun güneşleniyorum. Her öğlen biraz uyuyorum. Öğleden sonra yiyorum, içiyorum ve dinleniyorum. Çünkü ben geceyi seviyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı lemur. Madagaskar'da yaşıyor ve 28 türü var. Lemur ismi Latince lemures sözcüğünden geliyor. Lemures, gecenin ruhu veya hayalet demek. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

tane fidan Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti altı ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır.

ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize değil. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahaddin'in varisi malumunuz ve Selahaddin Eyyubi Hazretlerinden kopamıyoruz. Çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sılay'ın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun. Sizden de.
0: Değerli hocam, Selahaddin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahaddin Eyyubi'ye geldik ve Selahaddin Eyyubi'nin gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta o kadar ki 4 program yaptık ama benim inanın tadı damağımda kaldı. Sanki bir 4 program daha yapsak yeridir diye düşündüğüm. Fakat diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum. Ve

0: Mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere üç kitabı dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
1: Evet.
0: Ve Kudüs ilgili gerek Selahaddin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi? Gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
1: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
0: Evet.
1: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum. Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada Arz-ı Mev'ud'un merkezidir Kudüs. Arz-ı Mev'ud vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var. Tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır.
0: Evet.
1: Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz.
0: Diyorlar
1: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
0: Evet, bu Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
1: Adeta.
0: Evet.
1: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela Polonya Yahudiler var, Hasidiler.
0: Evet.
1: Hani uzun şapka giyer, evet, zülüflerini, favorilerini,
0: evet,
1: indirirler.
0: Uzatırlar.
1: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya, yani.
0: Evet.
1: Bunlar siyonisttir.
0: Evet.
1: Hakikaten. Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır.
0: Hmm.
1: Bunlar. Yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
0: Evet.
1: Türkiye'yi bizim kadar konuşan.
0: Evet, evet, birileri çok bunlar. Bölgeyi,
1: evet,
0: de çok iyi bilen.
1: Bizleri de iyi tanıyan.
0: İyi tanıyan.
1: Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
0: Endülüs.
1: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen, hiçbir
0: evet,
1: Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı, insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri. Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan diyelim, Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşitli Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani biz kameramızı günümüze getirelim.
0: Evet.
1: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabii burada vekalet savaşı gibidir yani bu.
0: Evet, evet.
1: Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor. Bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, Siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor.
0: Hmm.
1: Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı

0: Dahil etmiş oluyor.
1: Dahil yani. Ediyor. Evet. Yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu. Evet. Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok en ideal olaydır.
0: Öyle sen tehlikeli süreçte o süreçtir.
1: Tabii,
0: bir anlamda.
1: Tabii gidiyor çünkü artık. Evet. Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. Kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra demiş onlar da Osmanlı çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptığım çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
0: Evet.
1: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
0: Çok müthiş gerçekten de.
1: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki, Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni her neyse, bu hayat standartını yükseltmek için 200 dükkanlık çarşı yapıyor Osmanlı. Oraya bırakıyor emanet. Via Dolorosa, hani İncil'de anlatılan bir Zeytin Dağı'nda yakalanıyor Hazreti İsa Efendimiz, asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği. Via Dolorosa, ıstırap yolu. Onun yıkıldığı, buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde daha, buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de, merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti ayetinde ve Miraç'ta gelen ayeti, Emine Resulü'de ifade edildiği gibi, bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
0: Evet.
1: Neydi o? Emine Resulü ve uzilim Rabbi vel müminin vel müminun kullun emene billahi ve meleketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir.
0: Evet.
1: Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet, bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
0: Elbette.
1: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan, yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var. İbrahim suresi var.
0: Elbette ki tüm diğer, tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
1: Resulullah buyuruyor, 3 yeri ziyaret edin. Evet. Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, 3 Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semiyul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: Bir gece, kısa bir Miraç'a çıkışını anlatmak istiyorum. Evet. Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan, yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu, çevresi mübarek kılınan,
0: evet,
1: bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
0: Evet.
1: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir. Yakup peygamber, Hazreti İbrahim, Urfalı İbrahim, oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela, evet, adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a, evet, doğru yürüyen demektir.
0: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani.
1: Bir, evet, evet, evet, bu demektir,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet. Aslında hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu,
1: tabii,
0: yapıyor,
1: tabii,
0: haliyle.
1: Tabii, tabii, bunu yapıyor.
0: Ve zaten sanırım mücadelenin gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı, gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı, bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki. Evet. Anlattığınız konunun içinde zaten.
1: Tabii.
0: Üç anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil, belki değil mi, Davut Aleyhisselam'a kadar giden, Musa Aleyhisselam'a giden süreçte de hepsi için, Yakup Aleyhisselam'a kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
1: evet,
0: ideal olarak kıldığı belirli yer belki
1: yer
0: de.
1: Evet.
0: Çünkü çevresini mübarek kıldık.
1: Evet, mübarek.
0: Açıklaması da yapılmıyor değil mi?
1: Evet.
0: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü,
1: tabii,
0: bir tarif.
1: Olağanüstü bir ifade, evet.
0: Yani kutsal bir mekan burası.
1: Evet.
0: Allah tarafından.
1: Allah bunu ifade ediyor.
0: Evet, evet.
1: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
0: Aynen.
1: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülehem.
0: Yani Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
1: Orası, evet, evet, doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
0: Evet.
1: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
0: elbette,
1: ki
0: elbette,
1: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir.
0: Hmm.
1: Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça, iki dil çıkmış buradan, biri İbranice, öteki Aramice.
0: Aramice.
1: Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede. Yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre. Malule'de Aramice eğitim yapılır.
0: Hmm.
1: Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var.
0: Hmm.
1: Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimiz'le beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
0: İnşallah.
1: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
0: Evet.
1: Bilgi iman artırır.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa nenem diyor ki ne? Emmim böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
0: Evet.
1: Yani tarih, zaman, yer, bunlarla beraber.
0: Tabii kesin vahiy ile oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
1: Bilim, tabii,
0: evet,
1: ayrıca
0: tabii
1: o var.
0: Evet,
1: ama
0: tabii
1: bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye, bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif. İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
0: Evet.
1: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakır ki işte bir karga, diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Ha, hadi gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
0: Evet, evet, tabii.
1: Menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Cidde, kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya. Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde, onun fotoğrafları var efendim. Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir. Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
0: Evet, çok.
1: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii ki o zaman şehrin dışındayken şimdi şehrin göbeğinde kalmış.
0: Hmm.
1: Peki Adem babamızın mezarı nerede? Ebu Kubeys Dağı'nda. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı ara ki bulasın. Var Ebu Kubeys Dağı ama Suudiler oraya oydular böyle. Mekke'nin etrafında garaj, mekan yok. Hmm. Kayalıklar var sert böyle. Oraya oydular ama o gene duruyor. Ebu Kubeys Dağı. Yani Hazreti İsmail'in gidip taş getirirken Hacerül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabii bunlar dediğim gibi menakıb diye bir edebi bölüm vardır dinlerde.
0: Tabii.
1: Menkıbe. Mitoloji değil. Masal değil. Hikaye değil. Tavatır değil.
0: Evet, halk arasında artık yaygınlaşmış. Birçok insan tarafından bilinen.
1: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Evet. Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa, Bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn Meryem. Ya beni İsraile, inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeye mine tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'di ismuhu Ahmet. Felemme ce'ehum il beyneti kale heze sehrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları, biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar bozulsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
0: Evet.
1: Çok ilginçtir.
0: Evet.
1: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa. Ve iskale Musa li kavmihi ya kavmi lima tu'zuneni ve kad ta'lemune enni resulullah ileykum felemme zâgu ezâgallahu kulubahum vallahu la yahdil kavmel fâsikîn buyuruyor. Li kavmihi ya kavmi, kavmine döndü dedi ki ey milletim, niye bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz? Bilin ki Allah fasıkları
0: hidayet erdirmez.
1: Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da kısa senbiyeden bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir.
0: Elbette.
1: Seçkin insanlardır.
0: Elbette.
1: Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir daha ana karnında baba yok.
0: Evet. Tabii,
1: babasız. Tabii. Yani bir yetim. Bak şu bu haftada onun veladet kandilini kutluyoruz.
0: Evet,
1: görüyor musun?
0: Haklısınız tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
1: Ya.
0: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
1: Ya,
0: değil mi? Ayın 20'siydi ve yine Kudüs'ün fethinin başlangıcıydı.
1: Evet,
0: bugün de öyle.
1: Doğru efendim.
0: Efendim değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Maddinin varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize değil. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Buriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgeliyorsun? Etme.

dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 20. bölümünü aktaracağız. Yedinci yüzyılda Halep Türkmen cemaatleri

Şubesi olup bunlardan birinin 131 hane vergi nüfusu ile 69.150 adet koyunları, Çerkeşoğlu Hüseyin Bey'in yönetimindeki diğer şubesinin de 30 hane vergi nüfusu ile 29.224 adet koyunları vardı. Bunlardan başka 1630 tarihli Türkmen kayıt defterinde Kilis'te emekli askerlere tabi olan 3 ayrı Bozlu grubundan bahsedilmektedir. Antep kazasının Cebeli Kızıoğlu adını taşıyan bir köyünde sakin olan birincisinin 17 toprak vergisi ve 3 gelir vergisi, Münbiç ve Antep köylerine dağılmış olan ikincisinin 12 toprak vergisi ve 6 gelir vergisi, Antep kazasının Sehelli Köylü adında sakin olan üçüncüsünün de 8 toprak vergisi ve 1 gelir vergisi vergi nüfusu bulunmaktaydı. Bunaklu,

59 hane, 6 gelir vergisi, 1536'da 31 hane, 6 gelir vergisi, 1550'de 36 hane, 16 gelir vergisi, vergi nüfusu bulunmaktaydı. 17. yüzyılda ise Şam vilayetinde bulunan ve Aralık evine tabi olan Büyüdüz'ün 1630'da 9 hane vergi nüfusu ile 7431 adet koyunları, 1642'de 13 asker evli vergi nüfusu ile 929 adet koyunları,

John, Karadağ ve Merzuman olmak üzere yerleştikleri yere göre adlandırılmış, üç büyük kola ayrılmıştır. Bahadurlu cemaatlerinden olan John Bahadurlusu'nun 1630'da 5 mahallesi mevcut olup bunlardan genç 105 asker, 68'i evli, 37'si bekar vergi nüfusu ile 12.498 adet koyun. İsa Fakih'te 89 asker, 61'i evli, 28'i bekar vergi nüfusu ile 20.199 adet koyun. Tanrıverdi'de 40 asker, 29'u evli, 11'i bekar vergi nüfusu ile 5.066 adet koyun. Azez'de olan Halil Bey'in yönetiminde 48 asker, 31'i evli, 17'si bekar vergi nüfusu ile 13.479 adet koyun. Kilis'te olan Şahbudak'ta da 37 asker, 27'si evli, 10'u bekar vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Cumalu. Beydili cemaatinden olan Cumalu'nun 1630'da 5 hane vergi nüfusu ile 2400 adet koyunları, 1642'de 4 asker vergi nüfusu ile 1240 adet koyun ve 11 adet develeri vardı. Ayrıca 1642'de Yeni İl'de de Cumalu mensuplarından 4 hane vergi nüfusunun kayıtlı olduğu ve bunların 12 kuruş karşılığında taşlı öyük yurdunu yayladıkları ve kayıt defteri esnasında da söz konusu yurtta bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Cumalu'nun 1663'te 7 asker vergi nüfusu ile 160 adet koyun ve 9 adet develeri, 1667'de Velid Bey'in yönetiminde 6 hane vergi nüfusu ile 150 adet koyun ve 4 adet develeri, 1600

Çakurlu, Beydili cemaatinden olan ve 16. yüzyılın ortalarında biri 56 hane 26 gelir vergisi, diğeri de 8 hane 4 gelir vergi nüfuslu 2 şubeden ibaretti. Kiliste emekli askerlere tabi olan bir şubesinin de 2 toprak vergisi ve 2 de gelir vergisi olmak üzere 4 asker vergi nüfusu bulunmaktaydı.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Erdoğan'ın teleferdeki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Adınızı tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haber.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Britanya'dan Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu iradeyle devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray, yayımlanan yeni kararname ile İsrail ürünlerinin ülkeye giriş yasağını ve İsrail vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları yeniden teyit etti. Suriye'de gümrük yasasında yapılan değişiklikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

İhtişamın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Nokta 8
1: FM'de.
0: Kalınız.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan.

kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana Ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid emmimin namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

aileye horanta, hanıma ayel, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca anlaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

Beni sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

yeter artık konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfra itilaf erim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çaba gösterdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliği, gümrük birliğinin güncellenmesi ve güvenlik alanındaki ortak çalışmalar da gündeme geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa Birliği eksik kalır ifadelerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığını söyledi. Fidan ayrıca 12 yıl aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti-Almanya stratejik diyalog mekanizmasının yeniden toplandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya'nın daha güçlü bir ortaklık için işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Fidan, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ortaya koyduğu irade ile devam edeceğini kaydetti.

Suriye, İsrail ile ticareti ve İsraillilerin ülkeye girişini yeniden yasakladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray yayımlanan

Öncelikle İsrail ürünlerinin ithalatı ve İsrail'le ticaret ilişkileri yasa dışı kabul edilmeye devam edecek. Kararnamede ayrıca İsrail vatandaşlarının Suriye'ye girişinin de yasak olduğu belirtildi.

Yaşanan patlamada bir asker öldü. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı'na bağlı bir bina yakınında patlamaya hazır bir düzenek tespit edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sırasında bölgede bulunan bomba yüklü araç infilak etti.

ile Azerbaycan Bakü'de dijital dönüşüm alanında işbirliğini görüştü. Suriye ile Azerbaycan Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında dijital dönüşüm ve akıllı kamu hizmetleri alanlarındaki işbirliğini görüştü. Görüşmeye Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ve Azerbaycan Asansörvis Başkanı Ulvi Mehdiyev katıldı. Toplantıda dijital dönüşüm, akıllı hükümet sistemleri, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve teknik deneyim paylaşımı konuları ele alındı.

Suriye Kültür Bakanı Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı'nda panele katıldı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih Doğu Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Kurtuluş Sonrası Suriye'de Kültür Zorlukları başlıklı panele katıldı. Panelde toplumsal bilincin yeniden inşasında kültürün rolü ve Suriye'nin kültürel kimliğinin korunmasının önemi ele alındı. Etkinlikte ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Türkmeneli Vakfı'nın Telefer'deki sağlık yatırımı sürüyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından Telefer'de 2022 yılında açılan Şifa Sağlık Merkezi bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından danışmanlık, muayene ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılan sağlık merkezinin vatandaşların düzenli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Şifa Sağlık Merkezi Müdürü Hazım Muhammed Yunus, sağlık ve insani hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kiss with FM

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ateşkesin korunması ve barışın